Proton Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climiste. Aso kitlaya. Tochin in mets. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal. Nepant. In climiste. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Toshti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.